0: Charsi sa Andy.
1: Maski nikan ashto okatka oksikipa.
0: Janari jakala jagira no kindis no kana no.
1: Ka mamash ambe kwenjipa. Ilu yetu kole i et.